Allah'ın Vishma adına adı Vishma adı Vishma adı Vishma adı Pedi Vishma adı Vishma rangı Vishma rangı Prejant Vishma adı Pani Vishma adı Pani Vishma adı Pani Kıda Vidani Vishma adı Tarti Vishma adı Khani Vishma adı Sadla Kaya Prani Vishma adı Sanjo Vishma adı Sanjo Vishma adı Pukh Vishma adı Pukh Vishma adı Sifat Vishma adı Salah Vishma adı Dibu Vishma adı Ra Vishma adı Nere Vishma adı Dur Vishma adı Dekhe Hadra